0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. İşsizlik güvencesi tartışılıyor. Elektrik indirimi vaat ediliyor. Eğitimde sorunlar büyüyor. Peki bütün bunların ortasında vatandaşın derdine kim çare olacak? Almanya'da şirketler işsizlik parasının en fazla 12 ay ödenmesini talep ediyor. Böylece yılda 2 milyar euroya kadar tasarruf hedefleniyor. Almanya'da işsizlik parasının süresi kişinin yaşına ve ne kadar süre sigortalı çalıştığına bağlı. Gerekli şartları sağlayan 50 yaş altındaki işsizler en fazla 12 ay işsizlik parası alabiliyor. Bu süre 50 yaşından itibaren 15 aya, 55 yaşından itibaren 18 aya, 58 yaşından itibaren ise 24 aya kadar çıkabiliyor. Alman İşverenler Birliği BDA yaşa bağlı bu farklılıkların kaldırılmasını ve herkes için 12 aylık üst sınır getirilmesini istiyor. Ancak burada söz konusu olan ödeme devletin vergilerle finanse ettiği temel sosyal yardım değil. İşsizlik parası daha önce çalışarak işsizlik sigortasına prim ödemiş kişilere verilen bir sigorta ödemesi. İşsizlik güvencesine ilişkin tartışmalar sürerken hükümetin gündemindeki bir başka konu da elektrik faturaları. Peki bu indirim dar gelirlinin yükünü ne kadar hafifletecek? CDU elektrik vergisini herkes için düşürmeyi vaat ediyor. Ancak düzenleme hayata geçse bile hanelerin elektrik faturalarındaki düşüş sınırlı kalacak. Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik CDU son seçimlerde aldığı kötü sonuçların ardından elektrik vergisini bütün tüketiciler için düşürme vaadini yeniden gündeme getirdi. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'deki parti yönetimi toplantısının ardından elektrik vergisinin Avrupa Birliği'nde izin verilen en düşük seviyeye indirilmesini istediklerini açıkladı. Ancak bu vaadin vatandaşların bütçesine sağlayacağı katkı oldukça sınırlı görünüyor. Ferry Fox'un hesaplamalarına göre elektrik vergisinin düşürülmesiyle kilowatt saat başına fiyat 32,63 sente kadar düşebilecek. Yılda 4000 kilowatt elektrik tüketen bir hanenin tasarrufu yaklaşık 93 euro olacak. Bir veya iki kişilik hanelerde ise yıllık tasarrufun 30 ila 60 euro arasında kalması bekleniyor. Başka bir ifadeyle 4 kişilik bir hanenin bile bir yıl boyunca sağlayacağı tasarruf ayda 7 euro 75 sente karşılık geliyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Almanya'da enerji fiyatları hızla yükseldi. Ferry Fox verilerine göre hanelerin ödediği elektrik fiyatı Ekim 2022'de kilowatt saat başına 53,8 sente ulaştı. Bu koşullarda ayda 7 euro 75 sentlik tasarruf özellikle kirasını, gıda masraflarını ve diğer faturalarını ödemekte zorlanan insanlar için köklü bir çözüm anlamına gelmiyor. Üstelik başka alanlarda vergi artışları da gündemde. Eleştirmenler herkese aynı şekilde uygulanan vergi indirimlerinin geçim sıkıntısı yaşayan kesimlere özel bir destek sağlamadığına dikkat çekiyor. Elektrik tüketimi yüksek olan haneler daha fazla tasarruf ederken az tüketen ve çoğu zaman tasarruf etmek için zaten çaba gösteren hanelerin elde edeceği kazanç daha düşük kalacak. CDU elektrik vergisini düşürme vaadini Şubat 2025'teki parti kongresinde kabul edilen refah ve güvenlik için acil eylem programına almıştı. Vaade koalisyon anlaşmasında da yer verilmişti. Ancak vergi indirimi bugüne kadar yalnızca belirli ekonomik sektörlere uygulanmıştı. Merz şimdi bütün tüketicileri kapsayan bir indirimin hayata geçirilmesi için bütçede mali kaynak bulunması gerektiğini söylüyor. Başbakan ekonomik büyümenin güçlenmesi ve kalıcı hale gelmesi durumunda vatandaşlara yönelik rahatlatıcı adımlar için hareket alanı oluşabileceğini belirtiyor. Ancak burada önemli bir soru var. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan insanlar ekonomik büyümenin kalıcı hale gelmesini ve bütçede kaynak oluşmasını ne kadar bekleyebilir? Bu soru 1 milyonluk soru. Hayat pahalılığı yetişkinlerin bütçesini zorlarken eğitim alanındaki sorunlar da çocukları ve gençleri zorluyor. Fransa'da öğrenciler bu sorunlara karşı sokağa çıktı. Almanya'da okulların bakımsızlığı, öğretmen eksikliği ve artan öğrenci yoksulluğuna rağmen sokaklar sessiz kalırken Fransa'da benzer sorunlara karşı öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da öğrencilerin Eylül ayından bu yana sürdürdüğü protestoların merkezinde eğitim sistemindeki sorunlar var. Isıtma ve tuvaletleri çalışmayan okul binaları, kalabalık sınıflar ve öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen dersler öğrencilerin başlıca şikayetleri arasında. Lise ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemlere öğretmen sendikaları ve veliler de destek veriyor. Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde okul girişlerinde barikatlar kuruldu. Bazı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Protestoların yayılması üzerine hükümet okullardaki öğretmen açığını azaltmak için bir eylem planı açıkladı. Eğitim Bakanı kısa vadede 3000'den fazla sözleşmeli ya da vekil öğretmenin görevlendirileceğini duyurdu. Ancak öğrenci temsilcileri bu adımın eğitim sistemindeki köklü sorunları çözmeye yetmeyeceğini savunuyor. Okullardaki sorunlar büyürken öğrencilerin eğitim hakkını savunmak için kitlesel biçimde sokağa çıkması Almanya'da da gündeme gelecek mi? Yoksa çocuklar ve gençler sorunların çözülmesini beklemeye devam mı edecek? Eğitim hakkı yalnızca okul kapılarının açık olmasıyla sınırlı değil. Almanya'da bir mahkeme yurt dışında yaşayan Alman çocukların eğitim masrafları ile ilgili dikkat çekici bir karar verdi. Yurt dışındaki Alman çocuklara sosyal yardım yolu açıldı. Bundessozialgericht yani Almanya Sosyal Mahkemesi yurt dışında yaşayan Alman çocukların istisnai durumlarda sosyal yardım alabileceğine hükmetti. Karara göre bir çocuğun bulunduğu ülkede uygun bir eğitim alabilmesi için gerekli maddi imkanlar yoksa sosyal yardım ödemesi yapılabilecek. Mahkeme yasal düzenlemede yardımın takdire bağlı görünmesine rağmen olağanüstü bir ihtiyaç hali oluştuğunda idarenin yardımı reddedemeyeceğini vurguladı. Bu durumda takdir yetkisi yalnızca yardımın nasıl sağlanacağı konusunda kullanılabiliyor. Kararda ayrıca ebeveynleriyle birlikte yurt dışında yaşayan bir Alman çocuğun ailevi ve hukuki nedenlerle Almanya'ya dönememesinin yardım için gerekli engel halini oluşturduğu belirtildi. Ebeveynlerin dönmek istememesinin çocuğa yüklenemeyeceği ifade edildi. Mahkeme eğitim hakkının da insan onuruna uygun asgari yaşamın bir parçası olduğunu hatırlattı. Çocuğun bulunduğu ülkede eğitim için zorunlu olan masrafları karşılayamaması olağanüstü bir ihtiyaç hali olarak kabul ediliyor. Şimdi de ulusal ve uluslararası gündemden Kassel'e dönelim. Kentte elektrikli araç sahiplerini ilgilendiren ücretsiz park

0: araç bulunuyor. Toplam sayı 19 bine yaklaşmış durumda. Ücretsiz parkın devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın yıl sonuna kadar verilmesi öngörülüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. İşsizlikten hayat pahalılığına, eğitimden sosyal haklara kadar gündem yine aynı soruyu karşımıza çıkarıyor. İnsanlar nasıl rahat bir nefes alacak? Haberlerin ayrıntılarını Radyo Kayseri'nin internet sayfasında okuyabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ancak merakla kalın.
1: Radyo Kayseri.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kayseri'ye ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kayseri dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Değerli dinleyiciler, üzücü iki duyurumuz var. 1970'lerde Almanya'ya gelmiş, yıllarca FAVE'de yani Volkswagen'da çalışmış Malatyalı Seyfettin Sevim, yaşam dünyasından dönüşü olmayan ölüm dünyasına göç etti. Yakınlarına metanet ve başsağlığı dileriz. Cenazesi 14 Ekim Çarşamba günü saat 12'de Westfriedhof'ta defnedilecek. İkinci duyurumuz, aslen Manisa Salihli olan Azime Kasab'ın eşi Sultan Dönmez, Nurdan Eker, Vildan Kılıç, Kazım Kılıç ve İlker Dönmez'in babası Alaaddin Kasap, yaşam dünyasından dönüşü olmayan ölüm dünyasına göç etti. Yakınlarına metanet ve başsağlığı dileriz.
1: Radyo Kassel 57-80-65.
2: Yince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece.

Değerli dinleyiciler, Kassel'de bu hafta 3 ayrı yol çalışması yapılacak. Bazı yollar trafiğe kapatılırken özellikle Dag-Hammarstrasse'de yaklaşık 6 hafta boyunca trafik sıkışıklığı yaşanması bekleniyor. 15 Ekim Perşembe günü saat 6 ile 17 arasında Hollandische Platz kavşağının yaklaşık 200 metre önünde bir günlük yol çalışması yapılacak. Bu süre içinde Sigmundstrasse ile Hoffmann von Fallersleben-Strasse arasındaki sağ şerit trafiğe kapatılacak. Ancak Hoffmann von Fallersleben-Strasse dönüş yapılabilecek. Goethestrasse'deki bisiklet yolu düzenlemesinin ikinci etabı 13 Ekim Salı günü, yani bugün başladı. Freiherr vom Steinstrasse ile Dag-Hammarstrasse arasındaki çalışmalara bağlı olarak Dag-Hammarstrasse'de yaklaşık 6 hafta boyunca trafik ışıklarıyla dönüşümlü geçiş sağlanacak. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluşabileceği belirtiliyor. Çalışmalar sırasında Regentenstrasse'den Dag-Hammarstrasse'ye, Dag-Hammarstrasse'ye çıkış ve ters yöndeki geçiş mümkün olmayacak. Trafik Herstrasse ve Trostrasse üzerinden yönlendirilecek. Yayalar ise trafik ışıkları yardımıyla karşı kaldırıma geçebilecek. Goethestrasse'nin söz konusu bölümü motorlu araçlara ve bisikletlilere kapalı kalmaya devam edecek. Marburger Strasse ile Hersfelde Strasse arasındaki yol çalışmasının daha erken bitmesi bekleniyordu. Ancak çalışmaların 16 Ekim Cuma öğleden sonraya kadar sürmesi öngörülüyor. Bu süre boyunca yolun bir tarafı kapalı olacak ve trafik yalnızca Wolfhagenstrasse yönünde ilerleyebilecek. North Holland yönüne gitmek isteyen sürücüler Marburger Strasse ve Hersfelde üzerinden yönlendirilecek.

radyonuzu beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. İşsizlik güvencesi tartışılıyor. Elektrik indirimi vaat ediliyor. Eğitimde sorunlar büyüyor. Peki bütün bunların ortasında vatandaşın derdine kim çare olacak? Almanya'da şirketler işsizlik parasının en fazla 12 ay ödenmesini talep ediyor. Böylece yılda 2 milyar euroya kadar tasarruf hedefleniyor. Almanya'da işsizlik parasının süresi kişinin yaşına ve ne kadar süre sigortalı çalıştığına bağlı. Gerekli şartları sağlayan 50 yaş altındaki işsizler en fazla 12 ay işsizlik parası alabiliyor. Bu süre 50 yaşından itibaren 15 aya, 55 yaşından itibaren 18 aya, 58 yaşından itibaren ise 24 aya kadar çıkabiliyor. Alman İşverenler Birliği BDA yaşa bağlı bu farklılıkların kaldırılmasını ve herkes için 12 aylık üst sınır getirilmesini istiyor. Ancak burada söz konusu olan ödeme devletin vergilerle finanse ettiği temel sosyal yardım değil. İşsizlik parası daha önce çalışarak işsizlik sigortasına prim ödemiş kişilere verilen bir sigorta ödemesi. İşsizlik güvencesine ilişkin tartışmalar sürerken hükümetin gündemindeki bir başka konu da elektrik faturaları. Peki bu indirim dar gelirlinin yükünü ne kadar hafifletecek? CDU elektrik vergisini herkes için düşürmeyi vaat ediyor. Ancak düzenleme hayata geçse bile hanelerin elektrik faturalarındaki düşüş sınırlı kalacak. Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik CDU son seçimlerde aldığı kötü sonuçların ardından elektrik vergisini bütün tüketiciler için düşürme vaadini yeniden gündeme getirdi. Başbakan ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Berlin'deki parti yönetimi toplantısının ardından elektrik vergisinin Avrupa Birliği'nde izin verilen en düşük seviyeye indirilmesini istediklerini açıkladı. Ancak bu vaadin vatandaşların bütçesine sağlayacağı katkı oldukça sınırlı görünüyor. Ferry Fox'un hesaplamalarına göre elektrik vergisinin düşürülmesiyle kilowatt saat başına fiyat 32,63 sente kadar düşebilecek. Yılda 4000 kilowatt elektrik tüketen bir hanenin tasarrufu yaklaşık 93 euro olacak. Bir veya iki kişilik hanelerde ise yıllık tasarrufun 30 ila 60 euro arasında kalması bekleniyor. Başka bir ifadeyle 4 kişilik bir hanenin bile bir yıl boyunca sağlayacağı tasarruf ayda 7 euro 75 sente karşılık geliyor. Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Almanya'da enerji fiyatları hızla yükseldi. Ferry Fox verilerine göre hanelerin ödediği elektrik fiyatı Ekim 2022'de kilowatt saat başına 53,8 sente ulaştı. Bu koşullarda ayda 7 euro 75 sentlik tasarruf özellikle kirasını, gıda masraflarını ve diğer faturalarını ödemekte zorlanan insanlar için köklü bir çözüm anlamına gelmiyor. Üstelik başka alanlarda vergi artışları da gündemde. Eleştirmenler herkese aynı şekilde uygulanan vergi indirimlerinin geçim sıkıntısı yaşayan kesimlere özel bir destek sağlamadığına dikkat çekiyor. Elektrik tüketimi yüksek olan haneler daha fazla tasarruf ederken az tüketen ve çoğu zaman tasarruf etmek için zaten çaba gösteren hanelerin elde edeceği kazanç daha düşük kalacak. CDU elektrik vergisini düşürme vaadini Şubat 2025'teki parti kongresinde kabul edilen refah ve güvenlik için acil eylem programına almıştı. Vaade koalisyon anlaşmasında da yer verilmişti. Ancak vergi indirimi bugüne kadar yalnızca belirli ekonomik sektörlere uygulanmıştı. Merz şimdi bütün tüketicileri kapsayan bir indirimin hayata geçirilmesi için bütçede mali kaynak bulunması gerektiğini söylüyor. Başbakan ekonomik büyümenin güçlenmesi ve kalıcı hale gelmesi durumunda vatandaşlara yönelik rahatlatıcı adımlar için hareket alanı oluşabileceğini belirtiyor. Ancak burada önemli bir soru var. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan insanlar ekonomik büyümenin kalıcı hale gelmesini ve bütçede kaynak oluşmasını ne kadar bekleyebilir? Bu soru 1 milyonluk soru. Hayat pahalılığı yetişkinlerin bütçesini zorlarken eğitim alanındaki sorunlar da çocukları ve gençleri zorluyor. Fransa'da öğrenciler bu sorunlara karşı sokağa çıktı. Almanya'da okulların bakımsızlığı, öğretmen eksikliği ve artan öğrenci yoksulluğuna rağmen sokaklar sessiz kalırken Fransa'da benzer sorunlara karşı öğrenciler sokağa çıktı. Fransa'da öğrencilerin Eylül ayından bu yana sürdürdüğü protestoların merkezinde eğitim sistemindeki sorunlar var. Isıtma ve tuvaletleri çalışmayan okul binaları, kalabalık sınıflar ve öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen dersler öğrencilerin başlıca şikayetleri arasında. Lise ve üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği eylemlere öğretmen sendikaları ve veliler de destek veriyor. Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde okul girişlerinde barikatlar kuruldu. Bazı eylemlerde polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Protestoların yayılması üzerine hükümet okullardaki öğretmen açığını azaltmak için bir eylem planı açıkladı. Eğitim Bakanı kısa vadede 3000'den fazla sözleşmeli ya da vekil öğretmenin görevlendirileceğini duyurdu. Ancak öğrenci temsilcileri bu adımın eğitim sistemindeki köklü sorunları çözmeye yetmeyeceğini savunuyor. Okullardaki sorunlar büyürken öğrencilerin eğitim hakkını savunmak için kitlesel biçimde sokağa çıkması Almanya'da da gündeme gelecek mi? Yoksa çocuklar ve gençler sorunların çözülmesini beklemeye devam mı edecek? Eğitim hakkı yalnızca okul kapılarının açık olmasıyla sınırlı değil. Almanya'da bir mahkeme yurt dışında yaşayan Alman çocukların eğitim masrafları ile ilgili dikkat çekici bir karar verdi. Yurt dışındaki Alman çocuklara sosyal yardım yolu açıldı. Bundessozialgericht yani Almanya Sosyal Mahkemesi yurt dışında yaşayan Alman çocukların istisnai durumlarda sosyal yardım alabileceğine hükmetti. Karara göre bir çocuğun bulunduğu ülkede uygun bir eğitim alabilmesi için gerekli maddi imkanlar yoksa sosyal yardım ödemesi yapılabilecek. Mahkeme yasal düzenlemede yardımın takdire bağlı görünmesine rağmen olağanüstü bir ihtiyaç hali oluştuğunda idarenin yardımı reddedemeyeceğini vurguladı. Bu durumda takdir yetkisi yalnızca yardımın nasıl sağlanacağı konusunda kullanılabiliyor. Kararda ayrıca ebeveynleriyle birlikte yurt dışında yaşayan bir Alman çocuğun ailevi ve hukuki nedenlerle Almanya'ya dönememesinin yardım için gerekli engel halini oluşturduğu belirtildi. Ebeveynlerin dönmek istememesinin çocuğa yüklenemeyeceği ifade edildi. Mahkeme eğitim hakkının da insan onuruna uygun asgari yaşamın bir parçası olduğunu hatırlattı. Çocuğun bulunduğu ülkede eğitim için zorunlu olan masrafları karşı.

0: hibrit araçların sayısı hızla artıyor. Temmuz 2026 itibariyle kentte yaklaşık 7500, ilçede ise 11600 araç bulunuyor. Toplam sayı 19.000'e yaklaşmış durumda. Ücretsiz parkın devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın yıl sonuna kadar verilmesi öngörülüyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kayseri'nin hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. İşsizlikten hayat pahalılığına, eğitimden sosyal haklara kadar gündem yine aynı soruyu karşımıza çıkarıyor. İnsanlar nasıl rahat bir nefes alacak? Haberlerin ayrıntılarını Radyo Kayseri'nin internet sayfasında okuyabilirsiniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ancak merakla kalın.
1: Radyo Kayseri.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kayseri'ye ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kayseri dinleyeceksin.

Yayınlarımız hakkındaki düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Nelerden memnunsunuz? Neler hoşunuza gitmiyor? Neler yapılmalı?

Evet, sizlere neleri beğenip beğenmediğinizi sormak için mikrofonu açtığımda, evet, sordum, nelerden memnunsunuz, nelerden değilsiniz, neler yapılmalı diye sordum ve telefonu kapat, mikrofonu kapattım. Bu arada arkadaş dedi ki, Talat, tabii dinleyicilere sor. Eğer tabii dinleyicin varsa, hani yoksa akıntıya mı kürek çekiyoruz? Yani bu yayın gereksiz mi, gerekli mi, gereksiz mi diye sor dedi. Evet, ben de soruyorum, yoksa akıntıya mı kürek çekiyoruz?

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Hayat pahalılığı artıyor. Sosyal harcamalar tartışılıyor. Gençler gelecekleri için sokağa çıkıyor. Peki bütün bu gelişmelerin yükünü kim taşıyor? Bugün Almanya'dan Fransa'ya cebimizi, sağlığımızı ve geleceğimizi ilgilendiren haberlerle karşınızdayız. Enerji fiyatlarındaki sert artış Eylül ayında yıllık enflasyonu %3,3'e taşıdı. Bu, Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Akaryakıt fiyatları adeta fırladı. Benzin ve motorin yıllık bazda %37, kalorifer yakıtı %74 zamlandı. Orta Doğu'daki gerilimle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması bu artışın başlıca nedeni. Buna karşılık elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hükümet önlemleri sayesinde düşüş var. Elektrik %5,5, gaz %2,8 ucuzladı. Gıdada tablo karışık. Yumurtada ve sebzelerde artış görülürken tereyağı ve süt ürünleri belirgin şekilde ucuzladı. Hizmetlerde fiyat artışı %2,7, çekirdek enflasyon ise %2,4 oldu. Özetle enerji maliyetleri Almanya'da fiyatları yukarı çekiyor. Bazı kalemlerde düşüş olsa da enflasyon baskısı sürüyor. Enerji fiyatları enflasyonu yeniden yukarı çekiyor. Hükümetin gündemindeki bir başka konuysa hem sağlığımızı hem de tüketim alışkanlıklarımızı ilgilendiriyor. Şekerli içecek vergisi. Aylar süren tartışmaların ardından koalisyon hükümeti şekerli içeceklerin vergilendirilmesi konusunda anlaştı. Bakanlar Kurulu taslağı onayladı. Vergi 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek. Vergi 100 mililitrede en az 5 gram şeker içeren içecekleri kapsıyor. Limonatalar, enerji içecekleri, şekerli soğuk çaylar ve şeker eklenmiş meyve içecekleri vergilendirilecek. Alkollü içecekler, saf meyve sebze suları, şekersiz içecekler ve zero ürünleri kapsam dışında bırakıldı. Yıllık 70 bin litreye kadar üretim yapan işletmeler vergilendirmeden muaf tutulacak. 1 milyon litreye kadar üretim yapanlar için de ek bir muafiyet planlanıyor. Vergi 2 kademeli olacak. 5 ile 8 gram şeker içeren içeceklerde litre başına 26 sent, 8 gram ve üzeri içeceklerde litre başına 32 sent vergi uygulanacak. Uygulamayla 1 litre kolanın fiyatı yaklaşık 38 sent artacak. Elde edilecek gelirin sağlık sistemi maliyetlerini dengelemek için kullanılması planlanıyor. Almanya'da şeker vergisi uygulaması yıllardır tartışılıyor. İngiltere gibi bazı ülkeler ise bu konuda daha ileri adımlar attı ve şeker ilaveli içeceklere vergi getirdi. Alman hükümeti uzun süre bu konuda karar vermekte tereddüt etti ve gönüllülük ilkesini esas aldı. Kısacası Almanya hem bütçeyi rahatlatmak hem de halk sağlığını korumak için şekerli içeceklerde yeni bir döneme giriyor. Peki sağlığımızı tehdit eden sorunlar yalnızca tükettiğimiz ürünlerle mi sınırlı? Thüringen'den gelen haberler çevre ve su kaynakları konusunda da ciddi kaygılar olduğunu gösteriyor. Yeni ölçümler bazı bölgelerde nitrat seviyelerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Nordhausen'da yapılan bahçe kuyusu testlerinde bazı örneklerde Avrupa Birliği sınırının 3 katına çıkan değerler tespit edildi. Yoğun tarım faaliyetlerinin nitratı toprağın altına ittiğini savunan çevre örgütleri daha sıkı kurallar talep ediyor. Ancak Thüringen Çiftçiler Birliği bahçe kuyularının tüm bölgeyi temsil etmediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz ediyor. Çiftçiler yıllardır daha hassas gübreleme yaptıklarını ve nitratı azaltmaya çalıştıklarını belirtiyor. Eyalet Çevre Bakanlığı ise tabloyu karmaşık olarak değerlendiriyor. Nordhausen'da durum iyileşirken Kiefenkreis'te bazı noktalar hala yüksek risk taşıyor. Üstelik bir mahkeme kararı nedeniyle kırmızı bölgeler için ek gübre kısıtlamaları şu an uygulanamıyor. Bakanlık bu yasal boşluğun hızla kapatılmasını istiyor. Bund, Thüringen zorunlu besin dengesi hesapları ve tarım alanlarında daha sıkı kurallar talep ediyor. Su idaresi ise içme suyu barajlarında şimdilik sorun olmadığını söylüyor. Ancak nitrat artışının ileride arıtma maliyetlerini yükseltebileceği uyarısında bulunuyor. Thüringen, Landtag'ta da tartışmalar sürüyor. Sol Parti ve SPD kirletenin ödemesi gerektiğini vurguluyor. Nitrat bazı bölgelerde düşse de tehlike geçmedi. Çevreciler hızlı önlem istiyor. Çiftçiler ise daha dikkatli analiz talep ediyor. Temiz su, sağlıklı bir yaşamın temel koşullarından biri. Eğitim de gençlerin geleceği için öyle. Fransa'da öğrenciler geleceklerini tehdit ettiğini düşündükleri tasarruf politikalarına karşı sokaklarda. Liseler kapanıyor. Öğrenciler barikat kuruyor. Öğretmenler grev çağrısı yapıyor. Ülke hükümetin eğitimde kesintileri de içeren tasarruf planına karşı ayağa kalkmış durumda. Salı günü yüzlerce lise ya kapatıldı ya da öğrenciler tarafından bloke edildi. En az 30 kentte gösteriler vardı. Paris'te lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler ve sendikacılar birlikte yürüdü. Greta Thunberg de gençlere destek vererek geleceğinizi geri alın çağrısı yaptı. Öğretmen sendikaları öğrencilerin taleplerinin yıllardır süren sorunlarla örtüştüğünü söylüyor. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları. Şimdi bu öfke hükümetin 54 milyar euroluk tasarruf planına karşı daha geniş bir harekete dönüşüyor. Plana göre 1588 öğretmen kadrosu kaldırılacak. Gençlerin iki temel talebi var. Liselere 10 milyar euroluk acil destek ve üniversiteye girişte kullanılan Bacoşup sisteminin kaldırılması. Öğrenciler bu sistemin fırsat eşitsizliğini büyüttüğünü söylüyor. Bu arada dayanışma da büyüyor. Öğretmenler bir lise işgal etti. Ertesi sabah avukatlar siyah cübbeleriyle okulun önünde insan zinciri oluşturdu. Hukuk örgütleri gençlere yönelik baskıyı eleştiriyor. Öğrenci örgütleri hükümet talepleri karşılamadığı sürece eylemlerin süreceğini açıkladı. Sendikalar ise 5 Kasım için genel grev çağrısı yapıyor. Fransa'da gençlik artık yalnızca okul sorunlarını değil, eşitsizliği ve tasarruf politikalarını da hedef alıyor. Mücadele büyüyor. Fransa'da gençler eğitimde kesintilere karşı mücadele ediyor. Almanya'da ise tartışmanın merkezinde çalışma saatleri, sosyal harcamalar ve işçi hakları var. İşverenler gününde verilen mesajlar çalışma hayatında nasıl bir gelecek istendiğini gözler önüne seriyor. Berlin'de düzenlenen İşverenler Günü toplantısı Almanya'da çalışma hayatı ve ekonomi politikalarının sert biçimde yeniden şekilleneceğine işaret etti. 8 saatten fazla çalışmak sömürü değildir diyen Başbakan Friedrich Merz çalışma sürelerinin uzatılması çağrısı yaptı. Salondaki işverenler bu sözleri alkışlarla karşıladı. Jungwelt'in haberine göre Alman İşverenler Birliği Başkanı Dülger, hükümete sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi ve kamu harcamalarının kısılması yönünde baskı yaptı. Dülger, bu hedeflere karşı çıkanları fren yapan sorumsuz davranır sözleriyle eleştirdi. Toplantıda şirketlerin etkisi dikkat çekti. BASF, Siemens, Deutsche Bahn ve diğer büyük firmalar sponsorluk karşılığında kürsüye çıktı. Siemens yöneticisi Wiese, işçi temsilciliklerinin yetkilerinin azaltılması gerektiğini savundu. Etkinliğin en çok alkış alan konuşması ise Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan geldi. Pistorius, Almanya'nın silahlanma kararlılığını vurguladı ve Rusya'ya önemli olan Rusya'nın durumun farkında olmasıdır demesiyle büyük bir alkış koptu. Toplantı işverenlerin daha uzun çalışma saatleri, daha düşük kamu harcamaları ve işçi temsilciliğinin zayıflatılmasını isterken hükümetin savunma politikalarının sermayenin beklentileriyle örtüştüğünü gösterdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Enerji fiyatları yükseliyor, çevre ve sağlık sorunları büyüyor. Fransa'da gençler gelecektir için mücadele ederken Almanya'da daha uzun çalışma saatleri ve sosyal harcamalarda kesinti talepleri gündeme geliyor. Bütün bu gelişmeler karşısında asıl soru şu: ekonomik ve toplumsal sorunların bedelini kim ödeyecek? Bilen varsa parmak kaldırsın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65.
1: Değerli dinleyiciler, bir toplumda tehlike ne zaman başlar? Demokrasi bir gecede mi aşınır? Yoksa bazı insanların aşağılanması sıradanlaştığında mı? 1938'de Avusturya'da Yahudiler sokakları temizlemeye zorlandı. Halkın önünde aşağılandı. Bugün Almanya'da Gelsenkirchen'de göçmenlere sokak temizlettirmesiyle gündeme gelen bir AfD siyasetçisinin eylemi bu tarihsel görüntüleri yeniden hatırlatıyor. Elbette dünle bugün aynı değil ama geçmişin uyarılarını ciddiye almak zorundayız. Çünkü mesele yalnızca sokakları süpürmek değil, kimin aşağılanabileceği, kimin haklarının sorgulanabileceği ve toplumun buna nasıl sessiz kalacağıdır. İşte böyle başlıyor. Bugün AfD'nin yükselişi, demokrasi ve azınlık hakları üzerine bu soruları birlikte düşünelim. Bir zamanlar Avusturya'da Yahudilere sokaklar temizletildi. Bugün göçmenlere yönelik benzer aşağılayıcı sahneler azınlık haklarının ne kadar kolay hedef haline getirilebildiğini hatırlatıyor. Tarih bazen büyük felaketlerin başladığı anları değil, o felaketlere giden yolda toplumun nelere alışmaya başladığını gösteriyor. 1938'de Nazi Almanya'sının Avusturya'ya ilhak etmesinin ardından Yahudiler yalnızca haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmadı. Sokaklarda aşağılandılar. Bazıları halka açık yerlerde diz çöktürülerek kaldırım ve sokakları temizlemeye zorlandı. Bu sahneler Yahudileri toplumun eşit üyeleri olarak değil, aşağılanmayı hak eden insanlar olarak gösterme politikasının bir parçasıydı. Aradan yıllar geçti.

0: Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde AfD'li bir siyasetçinin göçmenlere sokak süpürtmesiyle gündeme gelen olay bu tarihsel görüntüleri yeniden hatırlattı. Geçmişten ders çıkarmak yalnızca felaketin son aşamasına bakmak değil, tehlikenin hangi davranışlarla, hangi söylemlerle ve hangi toplumsal kabullerle büyüyebildiğini de anlamaktır. İşte böyle başlıyor. Bir insan adı, kökeni, dini ya da göçmenlik geçmişi nedeniyle toplumun diğer üyelerinden aşağıda görmekle başlıyor. Bir grubu hedef göstermek, onu başkalarının önünde küçük düşürmek ve bu aşağılamayı siyasi gösteriye dönüştürmekle devam ediyor. Sonra bu görüntüler sıradanlaşıyor. Ne var bunda? Sadece sokak temizliyorlar deniliyor. Oysa mesele yapılan iş değil. Bu işin kime, hangi gerekçeyle ve hangi güç ilişkisi içinde yaptırıldığıdır. Sokak temizlemek elbette küçümsenecek bir iş değildir. Asıl sorun bir insanın kimliği üzerinden seçilerek teşhir edilmesi ve aşağılanmasıdır. Burada asıl soru şu: aynı davranış toplumun çoğunluğundan birine karşı yapılsaydı yine aynı şekilde karşılanır mıydı? Yoksa göçmenlere ve azınlıklara yönelik olduğunda mı daha kolay kabul görüyor? Azınlık hakları tam da bu noktada önem kazanıyor. Demokrasi yalnızca çoğunluğun istediğinin gerçekleşmesi değildir. Bir toplumun gerçek demokratik niteliği aynı zamanda kendisinden farklı olanların haklarını ne ölçüde koruduğuyla ölçülür. Çoğunluğun hoşlanmadığı, önyargıyla yaklaştığı ya da siyasi tartışmalarda hedef gösterdiği insanlar da eşit haklara sahiptir. Tarih bize şunu hatırlatıyor: ayrımcılık her zaman bir gecede ortaya çıkmaz. İnsanların aşağılanmasına göz yumulduğunda, hak ihlalleri küçümsendiğinde ve bazı grupların eşit yurttaşlık hakkı tartışmaya açıldığında toplumsal sınırlar değişmeye başlar. Dün kabul edilemez sayılan davranışlar bugün sessizlik içinde karşılanabilir. Yarın ise daha ağır uygulamaların önünü açabilir. Bu kaçınılmaz bir sonuç değil, ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. Bu nedenle mesele yalnızca bir sokak, bir süpürge ya da tek bir siyasi gösteri değildir. Mesele kimin onurlu bir insan olarak görüldüğü ve kimin aşağılanmasının toplumda tepki yaratmadığıdır. Panorama programının hazırladığı Avusturya'da Yahudilere sokak temizletilen görüntüler, insan onurunun nasıl ayaklar altına alınabildiğini gösteren tarihsel bir uyarı. Bugün göçmenlerin hedef alınması da bu uyarıyı yeniden gündeme getiriyor. Geçmişi anmak yalnızca bir daha asla demek değildir. O sözün gereğini ayrımcılık ve aşağılamayla karşılaşıldığında da yerine getirmektir. Çünkü tehlike yalnızca haklar ortadan kaldırıldığında başlamaz. Bazen tehlike bir insanın aşağılanmasını izleyen kalabalığın sessizliğinde başlar. İşte böyle başlıyor. Önce bir insanın aşağılanması normalleştiriliyor, sonra onun haklarının elinden alınması daha kolay kabul ediliyor. Bu yorum Almanya'da AfD'nin yükselişini, demokrasi anlayışını ve azınlık haklarını ele alan Panorama programından yararlanarak hazırlandı. Programda Gelsenkirchen'de bir AfD siyasetçisinin göçmenlere yönelik sokak temizletme eylemi de ele alınıyor. Tarih bize yalnızca geçmişte yaşananları anlatmaz. Bugün karşılaştığımız olaylara nasıl bakmamız gerektiğini de hatırlatır. Bir insanın kökeni, dini ya da göçmenlik geçmişi nedeniyle aşağılanmasına sessiz kalmak, o davranışın normalleşmesine zemin hazırlayabilir. Demokrasi ise yalnızca çoğunluğun söz sahibi olması değildir. Azınlıkların haklarını, insan onurunu ve herkesin eşitliğini korumak da demokrasinin temelidir. Avusturya'da Yahudilerin sokakları temizlemeye zorlandığı görüntülerle bugünkü olaylar arasında tarihsel ve toplumsal farklar var. Ancak ikisi de bize insanları kimlikleri üzerinden hedef almanın ve aşağılamanın sonuçlarını düşündürüyor. Unutmayalım, bir toplumun demokratik gücü yalnızca çoğunluğun haklarıyla değil, en kolay hedef haline getirilen insanların haklarını ne kadar koruduğuyla da ölçülür. İşte böyle başlıyor. Önemli olan bu başlangıcı zamanında fark etmek ve insan onurunu savunmaktan vazgeçmemektir. Merakla kalın.
1: Değerli dinleyiciler, buna papaz Martin Niemöller'in Sessiz Kaldım şiirini de eklemek gerekiyor. Naziler gelip komünistleri aldıklarında sustum. Sesimi çıkarmadım. Çünkü komünist değildim. Sosyal demokratları içeri attıklarında sustum. Sesimi çıkarmadım. Çünkü sosyal demokrat değildim. Gelip sendikacıları aldıklarında sustum. Sesimi çıkarmadım. Çünkü sendikacı değildim. Gelip beni aldıklarında geride artık sesini çıkarıp protesto edecek kimse kalmamıştı.
2: Radyo Kassel 0561 57 80 65. Posta @radyokassel.de.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Hayat pahalılığı artıyor. Sosyal harcamalar tartışılıyor. Gençler gelecekleri için sokağa çıkıyor. Peki bütün bu gelişmelerin yükünü kim taşıyor? Bugün Almanya'dan Fransa'ya cebimizi, sağlığımızı ve geleceğimizi ilgilendiren haberlerle karşınızdayız. Enerji fiyatlarındaki sert artış Eylül ayında yıllık enflasyonu %3,3'e taşıdı. Bu, Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Akaryakıt fiyatları adeta fırladı. Benzin ve motorun yıllık bazda %37, kalorifer yakıtı %74 zamlandı. Orta Doğu'daki gerilimle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması bu artışın başlıca nedeni. Buna karşılık elektrik ve doğalgaz fiyatlarında hükümet önlemleri sayesinde düşüş var. Elektrik %5,5, gaz %2,8 ucuzladı. Gıdada tablo karışık. Yumurtada ve sebzelerde artış görülürken tereyağı ve süt ürünleri belirgin şekilde ucuzladı. Hizmetlerde fiyat artışı %2,7, çekirdek enflasyon ise %2,4 oldu. Özetle enerji maliyetleri Almanya'da fiyatları yukarı çekiyor. Bazı kalemlerde düşüş olsa da enflasyon baskısı sürüyor. Enerji fiyatları enflasyonu yeniden yukarı çekiyor. Hükümetin gündemindeki bir başka konuysa hem sağlığımızı hem de tüketim alışkanlıklarımızı ilgilendiriyor. Şekerli içecek vergisi. Aylar süren tartışmaların ardından koalisyon hükümeti şekerli içeceklerin vergilendirilmesi konusunda anlaştı. Bakanlar Kurulu taslağı onayladı. Vergi 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek. Vergi 100 mililitrede en az 5 gram şeker içeren içecekleri kapsıyor. Limonatalar, enerji içecekleri, şekerli soğuk çaylar ve şeker eklenmiş meyve içecekleri vergilendirilecek. Alkollü içecekler, saf meyve sebze suları, şekersiz içecekler ve zero ürünleri kapsam dışında bırakıldı. Yıllık 70 bin litreye kadar üretim yapan işletmeler vergilendirmeden muaf tutulacak. 1 milyon litreye kadar üretim yapanlar için de ek bir muafiyet planlanıyor. Vergi 2 kademeli olacak. 5 ile 8 gram şeker içeren içeceklerde litre başına 26 sent, 8 gram ve üzeri içeceklerde litre başına 32 sent vergi uygulanacak. Uygulamayla 1 litre kolanın fiyatı yaklaşık 38 sent artacak. Elde edilecek gelirin sağlık sistemi maliyetlerini dengelemek için kullanılması planlanıyor. Almanya'da şeker vergisi uygulaması yıllardır tartışılıyor. İngiltere gibi bazı ülkeler ise bu konuda daha ileri adımlar attı ve şeker ilaveli içeceklere vergi getirdi. Alman hükümeti uzun süre bu konuda karar vermekte tereddüt etti ve gönüllülük ilkesini esas aldı. Kısacası Almanya hem bütçeyi rahatlatmak hem de halk sağlığını korumak için şekerli içeceklerde yeni bir döneme giriyor. Peki sağlığımızı tehdit eden sorunlar yalnızca tükettiğimiz ürünlerle mi sınırlı? Thüringen'den gelen haberler çevre ve su kaynakları konusunda da ciddi kaygılar olduğunu gösteriyor. Yeni ölçümler bazı bölgelerde nitrat seviyelerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Nordhausen'da yapılan bahçe kuyusu testlerinde bazı örneklerde Avrupa Birliği sınırının 3 katına çıkan değerler tespit edildi. Yoğun tarım faaliyetlerinin nitratı toprağın altına ittiğini savunan çevre örgütleri daha sıkı kurallar talep ediyor. Ancak Thüringen Çiftçiler Birliği bahçe kuyularının tüm bölgeyi temsil etmediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz ediyor. Çiftçiler yıllardır daha hassas gübreleme yaptıklarını ve nitratı azaltmaya çalıştıklarını belirtiyor. Eyalet Çevre Bakanlığı ise tabloyu karmaşık olarak değerlendiriyor. Nordhausen'da durum iyileşirken Kiefenkreis'te bazı noktalar hala yüksek risk taşıyor. Üstelik bir mahkeme kararı nedeniyle kırmızı bölgeler için ek gübre kısıtlamaları şu an uygulanamıyor. Bakanlık bu yasal boşluğun hızla kapatılmasını istiyor. Bund, Thüringen zorunlu besin dengesi hesapları ve tarım alanlarında daha sıkı kurallar talep ediyor. Su idaresi ise içme suyu barajlarında şimdilik sorun olmadığını söylüyor. Ancak nitrat artışının ileride arıtma maliyetlerini yükseltebileceği uyarısında bulunuyor. Thüringen, Landtag'ta da tartışmalar sürüyor. Sol Parti ve SPD kirletenin ödemesi gerektiğini vurguluyor. Nitrat bazı bölgelerde düşse de tehlike geçmedi. Çevreciler hızlı önlem istiyor. Çiftçiler ise daha dikkatli analiz talep ediyor. Temiz su, sağlıklı bir yaşamın temel koşullarından biri. Eğitim de gençlerin geleceği için öyle. Fransa'da öğrenciler geleceklerini tehdit ettiğini düşündükleri tasarruf politikalarına karşı sokaklarda. Liseler kapanıyor. Öğrenciler barikat kuruyor. Öğretmenler grev çağrısı yapıyor. Ülke hükümetin eğitimde kesintileri de içeren tasarruf planına karşı ayağa kalkmış durumda. Salı günü yüzlerce lise ya kapatıldı ya da öğrenciler tarafından bloke edildi. En az 30 kentte gösteriler vardı. Paris'te lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler ve sendikacılar birlikte yürüdü. Greta Thunberg de gençlere destek vererek geleceğinizi geri alın çağrısı yaptı. Öğretmen sendikaları öğrencilerin taleplerinin yıllardır süren sorunlarla örtüştüğünü söylüyor. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları. Şimdi bu öfke hükümetin 54 milyar euroluk tasarruf planına karşı daha geniş bir harekete dönüşüyor. Plana göre 1588 öğretmen kadrosu kaldırılacak. Gençlerin iki temel talebi var. Liselere 10 milyar euroluk acil destek ve üniversiteye girişte kullanılan Bacchus sisteminin kaldırılması. Öğrenciler bu sistemin fırsat eşitsizliğini büyüttüğünü söylüyor. Bu arada dayanışma da büyüyor. Öğretmenler bir lise işgal etti. Ertesi sabah avukatlar siyah cübbeleriyle okulun önünde insan zinciri oluşturdu. Hukuk örgütleri gençlere yönelik baskıyı eleştiriyor. Öğrenci örgütleri hükümet talepleri karşılamadığı sürece eylemlerin süreceğini açıkladı. Sendikalar ise 5 Kasım için genel grev çağrısı yapıyor. Fransa'da gençlik artık yalnızca okul sorunlarını değil, eşitsizliği ve tasarruf politikalarını da hedef alıyor. Mücadele büyüyor. Fransa'da gençler eğitimde kesintilere karşı mücadele ediyor. Almanya'da ise tartışmanın merkezinde çalışma saatleri, sosyal harcamalar ve işçi hakları var. İşverenler gününde verilen mesajlar çalışma hayatında nasıl bir gelecek istendiğini gözler önüne seriyor. Berlin'de düzenlenen İşverenler Günü toplantısı Almanya'da çalışma hayatı ve ekonomi politikalarının sert biçimde yeniden şekilleneceğine işaret etti. 8 saatten fazla çalışmak sömürü değildir diyen Başbakan Friedrich Merz çalışma sürelerinin uzatılması çağrısı yaptı. Salondaki işverenler bu sözleri alkışlarla karşıladı. Jungewelt'in haberine göre Alman İşverenler Birliği Başkanı Dülga, hükümete sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi ve kamu harcamalarının kısılması yönünde baskı yaptı. Dülga, bu hedeflere karşı çıkanları fren yapan sorumsuz davranır sözleriyle eleştirdi. Toplantıda şirketlerin etkisi dikkat çekti. BASF, Siemens, Deutsche Bahn ve diğer büyük firmalar sponsorluk karşılığında kürsüye çıktı. Siemens yöneticisi Wiese, işçi temsilciliklerinin yetkilerinin azaltılması gerektiğini savundu. Etkinliğin en çok alkış alan konuşması ise Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan geldi. Pistorius, Almanya'nın silahlanma kararlılığını vurguladı ve Rusya'ya önemli olan Rusya'nın durumun farkında olmasıdır demesiyle büyük bir alkış koptu. Toplantı işverenlerin daha uzun çalışma saatleri, daha düşük kamu harcamaları ve işçi temsilciliğinin zayıflatılmasını isterken hükümetin savunma politikalarının sermayenin beklentileriyle örtüştüğünü gösterdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Enerji fiyatları yükseliyor, çevre ve sağlık sorunları büyüyor. Fransa'da gençler gelecektir için mücadele ederken Almanya'da daha uzun çalışma saatleri ve sosyal harcamalarda kesinti talepleri gündeme geliyor. Bütün bu gelişmeler karşısında asıl soru şu: ekonomik ve toplumsal sorunların bedelini kim ödeyecek? Bilen varsa parmak kaldırsın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığı. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim, kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57 80 65